0: ve tehlikesiz şekilde gönderin.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: aslında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: Yadımdamı öten güller.
1: Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu.
1: Benim radyom.

0: ifade et.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: 105 FM.
4: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada millerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kaspak Sungay İtalayası'nda tikinti işleri süratle devam edir. Fevral ayında temeli atılan binanın hazırda 13. mertebesinin tikinti işleri gedir. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız. Telefon 0777-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Arzularını reallaştırmak için 80 bin manat bəhs edər, elə isə dayanma. Bank of Baku'ya müraciət et. 80 bin manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbank'dan tam online əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Birbank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için Birbank çatına yaz.
1: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 yılı tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Şır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Kimdi?
2: Bizim başhekimimizdi.
1: Göze görünmemek lazımdı. Sonrasına bakarız.
3: Arazı malik iş yoldaşı olup. Hem de komşular ahırıncı defa Arazı malikin evinden çıkmaya gittiler.
4: Özü yakınlarsın bana, tehlikte söhbət edersin. Ben desem yaxşı olmaz.
5: Sen de maraqlı da akşam adam kimiydi, niye eləyirdi, ha?
6: Bayaq da dedim, ben hiç ne eləməmişim.
7: Görmedi, sizi görende necə qoxdu?
8: Gel otur. Yemeği hazırlayıram. Yiyip gedersen.
9: Sen bu işi tez yaptırırsan. Neyse öğrenebilsen, beni de o dəqiqə taradar edirsen.
10: Düşün!
6: Biraz dincelsin ama gözün üstünde olsun. Baş üstü.
11: Dördüncü divar. Bu akşam saat 23'te.
12: Azerbaycan Radyosu. Sizin dalganız.
13: Azerbaycan Radyosu'nun yayım tezliklerini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
0: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: istediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Birbank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için Birbank çatına yaz.
2: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.

0: Kaynak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nermelerde.

oynadı yaşıl çemende dalgalar. Bu dağ çiçekle oynadı geniş zaman.